Mecalım kader atobeme tüzay eşime ne vesine heviyeme bazdan var eber çökeme bakşandım bu xoz acil evime bakşandım bu xoz acil evime.